Senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz.

Evet, birbirinden değerli kıymetli konuklar. Bu güzelliğe gerçekten doyum olmuyor. Benim bu akşamki programım burada böylelikle sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor.
1: Radyo General.
0: Aklıma girmeyin.
1: 98.7.
0: Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Kur'an mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim. Gelmeyin benim.

defteri böyle biz istemeden kapattık. Sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bırak acı çekin.

Ayrılmakmış sonumuz, kaybolan baharımda.

o kara gözlerini, dalgalı saçlarını, senin sıcaklığını hissetmezsem yapamam. Bu aşkı zehretme, gönlümü kahretme, beni bırakıp gitme.

umudumsun sen benim. Elde huzur bulamam. Sen gidersen inan ki bu ellerde duramam. Bu aşk son bulmasın.

0: yaşından çok sevmiyorsan kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım,
1: Radyo kahrolayım. General 98.7.

0: söyleyene alıştım.
1: Gücüm yetmez, dağ başında kalırsam Ferhat gibi kayaları delersin. Kerem olup aşklarına yanarsan bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan Koray.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General 98.5.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Yıkılır dünyam

0: Radyo General 98.7.
1: Seni ben umutla yürekten sevdim.

Vursunlar beni sensiz yaşarsam. Dağlansın gözleri sensiz bakarsam. Şaşırma, şaşırma bu aşkı seninle bir gün yakarsam. Ben de kaşların en deniz. Ben de kaşların en deniz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Dönme boşuna yalancı dünya. Sevgilim geriye dönse olur mu? Bozuldu o büyü, bitti o rüya. Bu gönlüm
1: Radyo
0: yeniden sevse olur mu?
1: 98.7

0: Ben nasıl yaşadım?
1: O da yaşasın.
0: Ben nasıl ağladım?
1: O da ağlasın.
0: Ben nasıl yaşadım?

0: Bırakmayın burada köyüme götürün aman.
1: Seni sevmek var ya seni sevmek, yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek, yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni, sevmez olaydım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ya geleceksin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Bu gece de geçti havadan sudan. Bir nefes sigara içtik, bir lira kadar. Birazcık teselli bulup ayrılırken kapıdan yine gel, yine gel beklerim dersin. Sağ olun.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: söylemek istedim. Sevdiğimi, özlediğimi sana. Kaç kere söylemek istedim. Sevdiğimi,
1: Radyo General,
0: özlediğimi
1: 98.7 sana.
0: Beni hiç bırakma dedin aklımda. Kaç kere dönmek istedim.

Hiç bırakma dedin aklımda. Kaç kere dönmek istedim, kaç kere dönemedim sana. Ne kadar uzakta olursan ol, uzanıp ellerini tutabilirim. Kilitlerin çekirdeklerim, gözlerimin önündesin. Ne kadar

0: bırakma dediğin aklımda. Kaç kere dönmek istedim, kaç kere.
1: Radyo General 98.7.
0: Beni hiç bırakma dediğin aklımda. Kaç kere dönmek istedim, kaç kere dönemedim sana. Ne kadar

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen. Şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi, tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza Bağ Garden 67 için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bağ Garden 67 doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyor. Oyun alanlarından poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte tavuk. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizlerle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Konkinimize günaydın diyelim. İzmir'den sevgili kızım, manevi kızım Emel Topal öğretmenimize sevgi ve selamlar. Öğrencilerine de selam olsun, sevgiler gönderelim. Bay Kemal, Hakan Usta, Yaşar Usta bizlerle birlikte, onlara da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer yine bizlerle birlikte. Selam olsun herkese. Hasan Özdemir kardeşimize yine selam ve sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. 0372 Sercan kardeşim şu an aracıyla seyir halinde, eşi ve çocuklarıyla birlikte pikniğe doğru gidiyor. Yolda seyir halinde. Sercan kardeşime de hayırlı yolculuklar dileyelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte, tavuk şiş. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bae Garden 67. Tüm organizasyonlarınız için yanınızdayız. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 1247. Nadiye Hanım da bizimle birlikteymiş. Günaydın mesajını iletmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Muzaffer Yahşi Muzaffer abiyle düğünde bir araya geldik. Cumartesi akşamı sevgili dinleyicilerimiz, günaydın Cengiz Bey. Öncelikle değerli yeğeninizi yürekten kutluyor. Üstün başarılarının devamını diliyor. Sizleri de kutluyorum. Böyle bir başarılı bir yeğenimiz olduğundan dolayı seçeceğiniz bir şarkıyı tüm Radyo General dinleyicilerine armağan etmek istiyorum demiş Muzaffer abi. Muzaffer Yahşi aynı zamanda. Sevgili arkadaşlar, buradan Cemalettin Akdeniz, Cemalettin Bey'e de selam olsun diyelim. Günaydın, iyi yayınlar. İki ay önce aramızdan ayrılan canım babam, Ahmet Balta için, Allah rahmet eylesin, Fatih Kısaparmak'tan Bu Adam Benim Babam adlı şarkıyı istiyorum. Babalar günü kutlu olsun. Babam demiş, Özler Hanım göndermiş. Erhan Bahadır kardeşim, günaydın Cengiz abim, hayırlı günler demiş. Günaydın diyelim. Ferdi Tayfur'dan, İçimde Bir His Var şarkısı tüm Ferdicilere ve Radyo General dinleyicilerine armağan olsun demiş efendim. Tabii ki isteklerinizi okumaya devam edeceğim. Sırayla şarkılarınızı da dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda evet, şöyle bakalım. Elif Demirci, Elif Hanım, Emine Üstün, Ayşe Çiv, Seyhan Küçüker. Hepsine buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Yıldıray Demirci kardeşimize de sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bursa'dan Özlem Hanım mesaj göndermiş. Küskün Çiçeğin mesajı var. Manolya Hanım göndermiş. Rukiye Hanım falan, hepsi bizlerle birlikte. Sırayla ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz, ama önce yine güzel hareketli bir şarkımız geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bir iki hareketli şarkı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, herkese günaydın ve şimdi bir hareketli şarkımız daha geliyor. Onun ardından isteklerinize yer verelim. Sevgili arkadaşlar, istek mesajlarınız yoğun bir şekilde geliyor. Sonra bazı şarkıları yetiştiremiyor olabiliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim Bae Garden 67. Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyor. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda sizleri beklemekteyiz. Izgara, köfte, tavuk ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için sizleri beklemekteyiz. Bae Garden 67. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 12 47. Saat 12'ye kadar sevgili arkadaş. Saat 12 haberleri veriyoruz. Şey geldi aklıma. Saat 12'ye kadar sevgili arkadaşlar isteklerinizi yayınlayacağız. 12 ile 1 arası sponsor firmamızın isteği üzerine daha hareketli şarkılar dinletmiş olacağız. Yani sıradaki şarkılara istek yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Ula sesime ne oluyor la? Ula sese ne oluyor la? Sesim gidiyormuş, sessiz konuşuyoruz. Yapsın. Allah göstermesin. Ve sevgili dinleyicilerimiz, soğuk ve sıcak çok fazla dikkat etmek lazım ses telleri için. Çok fazla soğuk su, çok fazla sıcak yiyecek, çorba falan gibi, çay gibi, bunlara dikkat etmek lazım sevgili dinleyicilerimiz.

0: dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve sizin seçtiklerinizle sürecek şimdi programımız. 12'ye kadar istek mesajlarınız var. 12'den 1'e kadar, 13'e kadar sevgili dinleyicilerimiz sıradaki şarkılara istek yapacaksınız. Onu da hatırlatmış olalım. Muzaffer Yahşi abimizin bir isteği var. Sıradaki şarkıyı, sizin seçtiğiniz bir şarkıyı demiş. Ben de Zeki Müren'in bir güzel şarkısını seçtim. Muzaffer abi sever sanat müziği eserini, ona ve sevdiklerine armağan edeceğiz efendim. Garden 67 doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekan sizleri bekliyor efendim. Çocuklarınızla gidebilir, oyun alanları içerisinde çocuklarınız eğlenirken siz de keyifli ve güzel günler, güzel dakikalar geçirirsiniz efendim. Poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda sizleri bekliyoruz. Serpme kahvaltıdan aradığınız tüm güzel lezzetlere, düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552-941-9207-0532-058-1247 sevgili dinleyicilerimiz.
1: Radyo General 98.7.

0: hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle programımız devam ediyor. Özler Hanım'ın bir isteği vardı. Günaydın, iyi yayınlar. İki ay önce aramızdan ayrılan canım babam Ahmet Balta için, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyelim efendim. Fatih Kısaparmak'tan "Bu Adam Benim Babam" adlı şarkıyı istiyorum. Babalar günü kutlu olsun babam demiş Özler Hanım. Allah rahmet eylesin. Celal Usta'm bizimle birlikte. Celal Usta da günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özdemir kardeşim diyor ki Kozlu sahilinden selamlar gönderiyorum. Radyom aktif halde, keyif 10 numara demiş. Ne güzel. Bir de fotoğraf göndermiş Hasan Özdemir kardeşim. Bir taraftan balık tutuyor, bir taraftan da küçük el radyosu ile bizi dinliyormuş. Ne güzel, sevgiler, selamlar. Günaydın Zonguldak Genel FM ailesi. Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı istiyorum. Dinleyenlere armağan ediyorum, teşekkür ediyorum demiş Nadiye Yazıcı, Nadiye Hanım. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz ve şimdi Fatih Kısaparmak geliyor. Bu adam benim babam.
2: Radyo General 98.7.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

0: Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle.
1: Cirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hattan Zeynep Hanım da bir şarkı istemiş, günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Bağ-e Garden 67, doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevdiklerinizle birlikte gelin, ister siz mangal pişirin, ister biz pişirelim, ızgara, köfte, tavuk, kanat, aradığınız en güzel lezzetleri bulabilirsiniz. Ayrıca düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552-941-9207, 0532-058-1247 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Nadiye Hanım'ın bir isteği vardı. Şimdi az önceki Ferdi Tayfur şarkısını Erhan Bahadır kardeşim istemişti. Şimdi Nadiye Hanım'ın isteğine yer vereceğiz efendim. 0372-606-06-06'dan isteklerinize yer vermeye devam ediyorsunuz. Burası bölgenin en güçlü sesi Radyo General sevgili arkadaşlar. Pazar hariç her gün burada olmaya devam ediyoruz. Fatih Bulut geliyor, içmeden oy oy.
1: Bir ara

Galiba Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. 0372 606 0606'dan isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz bizlere sevgili arkadaşlar. Ankara'dan kıymetli kardeşim Özgür bizimle birlikte. Evet, Özgür'e de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Günaydın, iyi yayınlar Cengiz abi. Ankara'da iş yerinde, ofisimde bir yanımda sizi dinliyorum, bir yanımda çalışıyorum. Bir türkü kuşağı programı yaparsanız ne güzel olurdu. Sizden hareketli bir türkü istiyorum. Haftaya hareketli başlayalım diye Belkıs Akkale İlvanlım çalarsan iyi haftalar diliyorum demiş. Özgür kardeşime de Ankara'ya da kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. O zaman Belkıs Akkale geliyor, İlvanlım diyor efendim. Türkü programı olur olur yaparım Özgür'üm. Bir saat öyle bir program yaparım önümüzdeki günlerde.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de evet Ahmet Kaya'dan Telgraf'ın telleri geliyor efendim. Telgraf'ın telleri. Telgraf'ın tellerini arşınlamalı, yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Efendim Bağ-E Garden 67 doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri ses tonumda bir şey var değil mi? Böyle sanki sesim kırık gibi değil mi arkadaşlar? Sesim düzeliyor arkadaşlar. Ne yapayım ya hiç olmasa ya tam gitse sesim ne olacak? Ya sessiz olsak nasıl anlaşacağız?
1: İnsan sevdiğine.
0: Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte tavuk ister siz pişirin, ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizleri arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 1247. Alo, kimsin? Ben Kemal, geliyorum. Aman gelme, aman gelme, sakın gelme. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, kim istemiş bakalım bu şarkıyı, Telgraf'ın tellerini şarkısını? Özlem Hanım Bursa'dan, iyi yayınlar Cengiz Bey, geçmiş olsun, sanıyorum hastasınız demiş. Şükür, yani biraz seste kırıklık var. Telgraf'ın tellerini şarkısına Ahmet Kaya'dan tüm sevdiklerimize, Kozlu'daki akrabalarımıza, Radyo General ailesine armağan etmek isterim. Dinletirseniz çok mutlu edersiniz bizi demiş efendim. O zaman dinletelim biz de Ahmet Kaya yorumuyla efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Fort Ali abimiz de bizimle birlikte. Fort Ali abime de sevgi ve selamlar gönderelim. Kendisine hareketli güzel bir eser armağan etmek istiyorum. Fort Ali abime ve tüm sevdiklerine armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bae Garden 67 Doğa ve Yeşil'in iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresinde. Telefonlar 0552 941 9207 0532 058 1247. Alo, kimsin? Ben Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir lan!

Sevgili dinleyicilerimiz, Bae Garden 67 için hazırladığımız programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Sevdiklerinizle birlikte doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu mekana sizleri ne yapıyoruz efendim? Sizleri bekliyoruz değil mi efendim? Adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte, tavuk ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247. Yaşar Usta ve Bayram Usta diyor ki dolana ay dolana, nasıl dolanır ay bilmiyoruz ama isteklerine yer verelim efendim. Bu arada Mimoza Oral yengeme de kucak dolusu sevgi ve selamlar. Reklamlar sonrasında anonslarımız da olacak. Herkese bir kez daha selam olsun. Sevgiler göndermiş olalım efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bağ Garden 67 Doğa Yeşil'in iç içe olduğu bu muhteşem mekana sizleri bekliyoruz. Sevdiklerinizle, çoluk çocukla gidebilirsiniz efendim. Oyun alanları var. Çocuklarınız oyun alanlarında oynarken sizler de bu muhteşem atmosferin keyfini çıkartın. Poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, tavuk, köfte, ister siz pişirin ister biz pişirelim, bu muhteşem atmosferde sizleri bekliyoruz. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552-941-9207, 0532-058-1247 sevgili arkadaşlar. İstek mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Reklamlar sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz programımıza sevgili arkadaşlar. Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç'in annesi Zeynep Genç hayatını kaybetti. Başkana, annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkana da sabırlar temenni ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız sürüyor. Evet, Butlan heyeti 4. binaya da kapı kırarak girdi ve bu pozu verdi demişler efendim. Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı'na yaptığı atama sonucunda dün gece kapıları kırılarak girilen binada makam odasında verilen bu poz dikkat çekti denmiş. Kılıçdaroğlu'nun Butlan MYK'sında alınan karar ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı. Dün gece saatlerinde İzmir İl Başkanlığı binasında arbede çıktı. Butlan heyeti başkanlığının kapısını kırıp içeri girdi. Geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindekilerin ilk işi makam odasındaki Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırmak olurken ardından makam koltuğuna oturup sosyal medyada tepki toplayan bu fotoğrafı çektiler demiş. Hep birlikte bir fotoğrafta çekmişler sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, kısa bir reklam aramız var. Reklamlar sonrası geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner mobilyada mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Ayhan Bay'a birlikte seslendirdiler. Bu güzel eseri reklamlar sonrası buradayız. Bendensin restoran için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Bendensin restoran geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde içinizi ısıtırken sulu yemekler ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Tavuk döner, et döner, gün gelir devran döner, hesap döner seçenekleri ustalıkla hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler ise hızlı ama doyurucu bir alternatif sunar. Ayrıca ızgara çeşitleri İskender, kebap, pide ve lahmacun gibi klasiklerde menünün vazgeçilmezleri arasındadır. Paket servis imkanıyla bu lezzetlere her an ulaşabilirsiniz. Bendensin site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Küskün Çiçek demiş ki, abicim iyi yayınlar diliyorum. Sesinde biraz şey var herhalde, geçmiş olsun demiş. Sesimde evet biraz şey var. Ne var? Biraz şey var yani sesimde. Ses değil, boğazda bir sıkıntı var. Efendim boğazlar geçiş üstünlüğü sağlamak için Montre anlaşmasıyla birlikte boğazları... Sevgili arkadaşlar, Funda Arar'dan geliyor. Gözlere aşka gülen istemiş şarkıyı, biz de gönderelim. Küskün Çiçek istemiş. Sevgili arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarıyoruz. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer ne demiş efendim? Hemen şöyle bakalım. İyi yayınlar Cengiz Bey. Çalmak, servet yığmak onlara yetmezdi. Fakirin alkışı, duası, gözyaşı da lazımdı. Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu söze 3 sayfa, benim kompozisyonum iyiydi lisede. Bu söze ben 3 sayfa kompozisyon yazarım efendim. Bu söze 3 sayfa yazarım resmen. Bak, çalmak, servet yığmak onlara yetmezdi. Bu yetmiyordu. Fakirin alkışı, duası ve gözyaşı da lazımdı ki tamamlanması lazım. Ahmet Hamdi Tanpınar. Muhteşem. Kara Elmas'ta sevginin sokak nabzı sevgili dinleyicilerim, Saadet Partisi yine her gün olduğu gibi caddelerde, sokaklarda geziyorlar. Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı olarak kömürün ve alın terinin simgesi Kara Elmas Mahallesi'nde adım adım sokakları arşınladık. Esnafımızla, halkımızla kucaklaştık. Merkez İlçe Başkanımız İsmail Üstünyer, yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Ulu ve Muammer Akbıyık ile birlikte mahallemizin iş yerlerini tek tek ziyaret ederek memleketimizin ekonomik gerçeklerini yerinde dinledik. Dertlere ortak olmak, geleceğe ortak ve geleceğe umut olduk. Görsellerle vücut bulan o samimi esnaf buluşmalarımızda kepengini binbir emekle açan dükkan sahiplerinden sevkiyat personeline, inşaat malzemesi tedarikçilerinden kargo çalışanlarına kadar sokağın yükünü omuzlayan her bir canla hasbihal ettik. Biliyoruz ki esnaf toplumsal huzurun en adil paylaşımının can damarıdır. Eğitim sezonu sonunda öğretmene saygı, öğrenciye sevgi. Ziyaretlerin en anlamlı duraklarından birinin ise geleceğimizin teminatı olan okullarımıza ayırdık. Uzun Mehmet Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi.

TOBB Uzun Mehmet İlkokulu ve Kara Elmas İlkokulu önünde bir eğitim öğretim sezonunun sonuna gelmiş olmanın haklı gururunu ve heyecanını paylaştık. Eğitim idealimiz nettir. Sınıfları sadece dört duvardan ibaret görmüyor. Öğretmene saygı, öğrenciye sevgi, dürüstlüğüyle şekillenen adil ve ahlaki bir kuşağın yetiştirilmesini hedefliyoruz. Fedakarca bir dönemi geride bırakan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor. Tatile giren göz bebeğimiz öğrencilerimize sevgi dolu bir dinlenme dönemi diliyoruz. Saadet Partisi olarak Kara Elmas'ın dumanı tüten bacalarından okul sıralarına kadar her yerde insanımızın hakkını gözetmeye, her yüreğe dokunmaya devam edeceğiz. Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı Basın ve Medya Komisyonu. Ne güzel, ne güzel sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor. Hadiye Hanım ne demiş? Günaydın, iyi yayınlar Cengiz Bey. Masal Terzi Hadiye sizden Ferdi Tayfur'dan Kara Gurbet istiyorum demiş. Ramazan Derebaşı sıradaki parçayı bana armağan eder misin abim demiş. Tabii ki armağan ederim. Abi canlı yayına katılacağım demiş. Sevcan Cömert Yaşar canlı yayına, tamam birazdan alayım. İyi günler Cengiz Bey. Rafet Şanlı, buyurun Rafet Bey. Rüzgarlı Meşe'deki komşularım için bir şarkı isteğim olacaktı. Tülay, ikimiz fidanız şarkısını çalarsanız sevinirim. Genel FM ailesine iyi günler diliyorum demiş. Eyvallah, göndereceğiz. Benim seçtiğim sıradan bir şarkı vardı. Ramazan Derebaşı'na. Tüm sevdiklerine de armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz. Cengiz sevenlere, Cengiz Kurtoğlu sevenlere armağan oluyor. Sensiz kutladım.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bern Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Ada ve Badem miniklerimize, Resul Ece Doruk yeğenlerimize sevgi ve selamlar. Mimoza Oral yengemize, aynı zamanda Terzi Hüseyin Sağır abimiz mahallemizden Ahmet ve Nevin Özdemir çiftine sevgi ve selamlar gönderelim. İrem kızımıza, Ayşe ablamıza, Ayşe Akay ve tüm Akay ailesine, Cengiz ve Sema Akay, Cenkay Akay değerli kardeşlerimize, Topuk Remzi abimiz, Nevin dinler, Nevin yengemiz, Zehra dinler ablamıza, Müfide dinlere, değerli kardeşimize, Ruhi dinler abimize, Melihat dinler eşine, Melihat Hanım, Gamze ve Çağla'ya, Akiş Kuru Temizleme, Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabey, Meliha teyzemiz Gülfidan, Kısa teyzemiz Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimiz, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Ayrıca Rukiye Hanım bizimle birlikteymiş, Serpil Hanım, Nurgül Hanım, Aycan Hanım, Mesude Hanım hepsine sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Sizin seçtiklerinizle devam ediyor program. Masal Terzi Hadiye Hanım, Ferdi Tayfur'dan Kara Gurbet istemiş, biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Tülay Özer'den dinleyeceğiz. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Tülay Özer'e de Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Zerrin Özer'in ablası biliyorsunuz. Şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsü ile herkese hitap eder. Günün çorbası ile başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri, kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Bendensin hem hızlı servis hem de kaliteli yemek sunan bir mekandır. Bendensin site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Tülay Özer geliyor. Kim istemişti? Rafet Bey, Rafet Şallı. Biz de ulaştıralım.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor yayınımız değerli arkadaşlar. Efendim Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Hanım'a buradan sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Doktor Reha Girgin ameliyata lütfen. Doktor Reha Girgin ameliyata lütfen. Sevgili dinleyicimiz Mahir, yeğenim Mahir de bizi dinlemekte. Ona da buradan sevgi ve selamlar. Tüm sanayi çalışanları için bir şarkı istemiş. Adnan Kundur'a, sevgili Adnan Danışmaz kardeşimize, eşi Şükran Hanım'a, İlkan Kasap, İsmail Bakırman, Şenol Uğur. Ayrıca Emel Kabaçam ablam da bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Evet, hemen şöyle bakalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Koçum Benim şarkısını istemişler. Kim istemiş? Yaşar Usta ve Bayram Usta, Ayşe Dinçer'den Koçum Benim tüm yufkacılara ve tüm fırıncılara armağan ediyoruz demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. İyi yayınlar Cengiz Bey. Kadriye ben İstanbul'dan misafir olarak geldim demiş. Arkadaşlarım Merve ile birlikte sizleri dinlemekteyiz. Latif Doğan'dan Oldu Mu Yer şarkısını dinletirseniz seviniriz demişler efendim. Tabii ki dinletiriz. Hemen şöyle bakalım bu arada. Bendensin restorant için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili arkadaşlar. Bendensin restoran hem hızlı hem kaliteli yemek arayanlar için ideal bir noktadır. Menüde bulunan ekmek arası seçenekler pratikliği ve doyuruculuğu ile öne çıkar. Tavuk ve et döner özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır ve her lokmada lezzet sunar. Sulu yemek çeşitleri ise ev yemeklerine aratmayan bir tat deneyimi sağlar. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, site Bendensin Şube 372-222-1011, istasyon Şube 372-253-43-97, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Latif Doğan geliyor, Oldu Mu Yar diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Güler Işık isteği var. Dert bir değil, Elvan Elvan. Ayrıca bu şarkı kilitçi Rasim Baba'nın da çok sevdiği bir şarkıdır, türküdür. Ayrıca kızı Seda Hanım'a ve ondan babasına da armağan olsun bu şarkı. Onların sevdiği şarkıdır aynı zamanda. Bendensin Restoran, şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken et döner yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide, lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restoran, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, 12 reklam kuşağı sonrası sıradaki şarkılara istek yapacaksınız. Şimdi isteklerinizi yer vermeyi sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Rukiye Hanım istemiş bu şarkıyı. Kimlere armağan etmiş? İyi yayınlar Cengiz abicim demiş. Güler Işık'tan Dert Bil Değil Elvan Elvan şarkısı. Arkadaşlarımız Serpil, Nurgül, Aycan ve Mesude'ye, aynı zamanda sizlere ve türkü dostlarına da armağan ediyorum abi demiş. Sırayla göndereceğiz. İstanbul'dan kuzen Emine bir istekte bulunmuş. Birazdan geliyor ve şimdi de Güler Işık, Dert Bir Değil Elvan Elvan.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'den manevi kızım öğretmen Emel Topal, aynı zamanda biyoenerji uzmanı kızımız, kardeşim Sado için bir şarkı istemiş. Ondan çok sevdiği Sado'ya armağan olacak. Ben de güzel bir şarkı seçtim. Seçimi bana bırakmışlar. Murat Göğebakan geliyor. Ne diyecek Murat Göğebakan? Ben sana aşık oldum bir tanem diyecek. Manevi kızım Emel Topal öğretmenden kardeşim Sado'ya gidiyor.
1: Radyo General 98.7
2: Zirvenin tek sahibi.
3: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.

0: boyun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoran, lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner, kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır sevgili dinleyicilerimiz.
2: Bu eser yüreği yananlardan.
1: Hem hızlı servis hem de kaliteli yemek sunan bir mekandır Bendensin.
2: Adalet bulamayanların sesi.
1: Bendensin Restoran.
2: Siz yere öldür.
1: Bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin site şube.
2: Gidersin.
1: 372-222-1011 istasyon şube. 372-253-43-97 WhatsApp 544-667-1011 sevgili arkadaşlar. Güney Akgül Talan Olasın isteği var. Kuzen Emine İstanbul'dan istemiş. Demiş ki, ne demiş kuzen? Buyur kuzen. Hemen şöyle bakalım. Evet. Kolay gelsin kuzen, isteyeceğim şarkı Arap'tan Sultan'a gidecekmiş. Arap'ın morali çok bozuk. Güney Akgün'den efendim Talan Olasın rica olurmuş demiş. Tabii ki gönderelim. Arap'tan Sultan'a armağan oluyor sevgili dinleyicilerimiz.
2: Bu eser.
1: İlk kez dinliyoruz. Nasıl bir eser, bir dinleyelim bakalım.
2: Ciğer yakanlara bir cevaptır. Adalet bulamayanların sesi, haksız yere öldürülenlerin ahıdır. Sadece ve sadece. Başkalarının hayatını karartıp bu bedduayı hak edenlere gelsin.

0: çektin sen kardeşim? Ne çektin bu kadar sağ acı, bu kadar ızdırap, bu kadar stres? Arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bu nasıl bir bedduadır buna? Ama şu var sevgili dinleyicilerimiz, mesela birini üzdünüz değil mi? Bu yaşanmış olaylar, ben bunların çoğunu yaşadım ve gördüm. Bizzat gözümle şahit oldum sevgili arkadaşlar. Birini üzdünüz, birini kırdınız, kalbini çok kırdınız ve yüreği kanadı, yüreği ağlıyor değil mi? O karşı kişinin. Kadın olsun erkek olsun ya, fark etmiyor. Allah'a yakardığında yüce ya Rabbi bu beni çok üzdü kırdı ya Rabbi deyip ağlayarak Allah'a yakardığında er ya da geç mutlaka bu dünyada bedelini ödüyor. Ya bir trafik kazasında ölüyor ya sakat kalıyor. Bak çok samimi söylüyorum. Onun için aman arkadaşlar, kimsenin duygularıyla oynamayın, kimseyi üzmeyin. Çünkü yürekten bir yakarış, bittin, bittin abi, bittin. Onun için beddua almamaya dikkat edin sevgili arkadaşlar. Beddua aldığınızda bırakın iki yakanızın bir araya gelmemesini, hadi onu bırakın, inanın ölmez, sürünür, sakat kalırsınız bu dünyada. Çok net söylüyorum. Ben bunları hani bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. Niye? Çünkü bunları ben zamanında yaşadım sevgili arkadaşlar ve gördüm. Şimdi kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
6: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
7: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti. Aradığınız en güzel kebap ve pide çeşitlerini en lezzetli pide ve kebap çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Alo paket 543-450-67-93. İsmail ve Vural Köroğlu, Japon pazarı yanında hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

0: dinleyicilerimiz, sıradaki şarkılara istek yapabilirsiniz. 12 ile 13 arası sıradaki şarkılara sadece istek saatimiz bitti. Sıradaki şarkılara istek yapabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Hülya Avşar var. Yürü ya kulum diyecek. Bu arada kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun salonunda İskender ve Kebap'a doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti Patlıcan Kebap, Domatesli Kebap, Lahmacun, Kıymalı Pide, Kaşarlı Pide, Kuşbaşılı ve tüm pide çeşitleriyle sizleri bekliyoruz. Lezzetin adresi Köroğlu Kebap İskender Pide ve Kebap Salonu. Lahmacun Salonu. Japon Pazarı yanında iki katlı mekanımızla hizmetinizde olmayı sürdürüyoruz. Alo paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
3: Radyo General 98.7
1: 98.7 Zonguldak Radyosu.

Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap sevgili arkadaşlar. Oh, şiş kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kavurma, ama tavuk kavurma ne lan? Tavuk kanat, İskender fırın, Beyti patlıcan kebap, domatesli kebap,

Sevgili dinleyicilerimiz, hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Sıradaki şarkılara istek yapabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Aycan Hanım demiş ki Cengiz abi istek yapamıyoruz değil mi demiş. Yok kızım yok, sıradaki şarkılara istek yapabilirsiniz. Arkadaşlarımıza demiş sıradaki şarkı Nurgül, Serpil, Rukiye ve Mesude. Aycan Hanım istemiş. Ayrıca Nurgül'ün durumu pek iyi değil abi demiş. Ve sıradaki şarkıyı istemiş. İnşallah Allah'ım şifa verir Nurgül kızımız. Efendim, kanserle mücadele veriyor. Sevgili Nurgül kızıma da şifa diliyorum. Allah'ın izniyle atlatacaksın. Nurgül'üm benim. Atlatacaksın Nurgül'üm. Cengiz amcan her zaman yanında. Allah'ın izniyle hiç moral bozmak yok. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebaba doyacaksınız. Doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender Fırın Beyti Patlıcan Kebap, Domatesli kebap, lahmacun, kıymalı pideli, kıymalı pide, kaşarlı pide, kuşbaşılı, yumurtalı ve en güzel lezzetleri. Hijyen kurallarına tamamen uyarın. Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu sizleri bekliyor efendim. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. 0543-450-6793 İsmail ve Vural Köroğlu. İçeceksin.

0: Şeyi neydi? Evet, devam ediyoruz o zaman. Öpeceksin Arap'ı. Arap. Arap, evet, Arap bizi dinliyor. İstanbul'dan Kuzen Emine. Kuzen Emine'nin bir iş yeri var. Orada çalışıyorlar hep beraber. Selam olsun diyelim. Arap. İçeceksin şeyi, öpeceksin Arap'ı. Arap, öpüyoruz seni buradan.
1: Radyo General.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebaba doyacaksınız sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun kıymalı, kaşarlı pide ve tüm karışık pide çeşitleriyle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu. Şimdi bir slow şarkımız gelecek. Güzel bir şarkımız, bir doğum günü şarkısı gelecek.
1: Mutlu ol her gün.
0: Ayşe Çiv, Ayşe, Ayşe, kız Ayşe, bugün doğum günün mü gı? Evet, bugün Ayşe Çiv kızımızın doğum günüymüş. Mutlu ve sağlıklı yıllar dileyelim. Emoş mesaj atmış. Demiş ki Cengiz abi, ben Emoş, Emine Üstün, selam olsun. Ayşe'nin doğum günü dün Yıldıray Bey'in doğum günüydü demiş. Evet, Yıldıray Demirci Gelecek Partisi İl Başkanı kıymetli kardeşim. Onun da doğum gününü kutlamış olalım. Elif ben. Elif, ben Emoş, Seyhan ve Elena, Ayşe ve Yıldıray abi için doğum günü parçası demişler. Tabii ki Chat Promosyon ailesine benim seçtiğim güzel bir eser geliyor. Ayrıca Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu ailesine ve bugün doğum günü olan herkese armağan oluyor. Mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz efendim.

0: Seslerinle.
1: Evet, Ayşe Çiv kızımıza, kardeşimize bir kez daha mutlu ve sağlıklı yıllar dileyelim sevgili dinleyicilerimiz. Tüm ekibe de selam ve sevgiler gönderelim bir kez daha. Efendim, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebap'a doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender, Fırın Beyti, Patlıcan Kebap, Domatesli Kebap, Lahmacun, Kıymalı Pide, Kıymalı Kaşarlı, Kaşarlı Yumurtalı Sucuklu. Aradığınız tüm pide çeşitlerini afiyetle yiyebilirsiniz Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda. Ayrıca sevgili dinleyicilerimiz, ekonomiktir. Yani öyle korkmanıza gerek yok. Alo paket 543-450-67-93. Nurgül demiş ki, Cengiz abim iyi değilim, kendimi biliyorum demiş. Beni kırmazsan demiş, o tekerlemeyi okur musun demiş. Nurgül'üm, senin için çiğ tavuk yerim yavrum. Okurum tabii ki, ne demek. Birazdan okuruz. Sevgili Nurgül'ümüze de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda onkoloji servisinde. Bakın arkadaşlar, çok daraldığınızda bir bırakın işi gücü. Bırak abi, bırak elindekini. Kızım bırak, neyle oynuyorsun? Oğlum neyle oynuyorsun? Bırak elindeki. Ne tutuyorsun o elinde? Bir bırak onu bakalım bir şey. Sen de kızım bırak onları. Bir dakika. Bir dinleyin, bir şey anlatıyorum ya. Şimdi bakın, çok bunaldığınızda, çok sıkıldığınızda, hayat yaşanmaz hale geldiğinde, eyvah bunaldım, sıkıldım. Ben mesela atlıyorum arabaya, doğru mezarlığa gidiyorum. Gece de olsa gidiyorum. Ben gece 2'de giderim yani. Neyse, dolaşıyorum, geziyorum, dua okuyorum, mezarları görüyorum. Ya da gün içerisinde çok bunaldığınızda gidin onkoloji servisine. Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi. Hastaneye girebilirsiniz. O servisi dolaşabilirsiniz yani. Tamam mı? Oraya gidin. Oradaki hastaları görün. Onlarla biraz sohbet edin. Bir bakın. Ondan sonra dönün geriye. Ne oluyor biliyor musun? Halime şükrediyorum ya Rabbi, ben boşuna bunalmışım, boşuna sıkıntıya girmişim diyorsunuz. Çünkü bir söz vardır arkadaşlar. Ayakkabım yok diye üzülüyordum, ayaksız birini görene kadar. Değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım? Onun için her halimize Rabbim sağlık verdiği sürece şükretmemiz lazım. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu. İsmail ve Vural Köroğlu. Ve şimdi Şakir geliyor. Şakir'e çay yok diyeceğiz ama çay var tabii ki. Şakir amca geliyor. Şakir amca bizim çocukluk türkülerimiz. Ne güzeldi değil mi efendim? Açalım biraz radyolarımızın sesini. Ne diyor Şakir amca? Kara kaşlı yar, söyle derdini. Ne bileydim ben senin cama geldiğini, camdan sevdiğini, gönül verdiğini.

dinleyicimiz Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender Fırın Beyti Patlıcan Kebap. Aradığınız en güzel lezzetleri Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Japon pazarı yanında iki katlı mekanı ile hizmetinizdeyiz. 0543 450 6793. İsmail ve Vural Köroğlu, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Chat Promosyon ailesine bir kez daha sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili arkadaşlar, Ayşe'nin doğum günüydü bugün. Ayşe'ye mutlu yıllar diledik. Elif Hanım'a Emoş seni. Seyhan ve Elena Hanım, Ayşe ve Yıldıray Bey'e sevgi ve selamlar gönderelim. Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Yıldıray Demirci ve ekibine, hepsine buradan sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım. O zaman onlar için açalım biraz radyolarımızın sesini. Kenan Doğulu geliyor. Çakkıdı.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Köroğlu İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor. Nurgül demiş ki Cengiz abicim tekerlemeyi unutma demiş. Nurgül'üm seni kırmam. Yani bu tekerleme zor bir tekerleme. Canlı yayında şey olma durumu da var. Ne derler ona? Hani bir şey olma durumu da var. Söyleyemezsem şey gibi kalırım ortada. Onun için ama senin için deneyeceğim bakalım. Kızım Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda kebaba ve İskender'e doyacaksınız. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. Alo paket 0543-450-6793 İsmail ve Vural Köroğlu. O zaman söylemeye çalışalım efendim. Bir yudum su alayım. Bakayım söylemeye çalışayım.

0: benliğim.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, efendim iki tarla varmış. Bu tarlanın birine bir şinike keremekere, diğerine de bir şinike keremekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinike keremekereye bozala başlı boz tüylü bir pis borsuk dadanmış. Diğer tarlaya ekilen bir şinike keremekereye de bozala başlı boz tüylü bir pis borsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinike keremekereye dadanan bozala başlı boz tüylü bir pis borsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinike keremekereye dadanan bozala başlı boz tüylü bir pis borsuğa sormuş. Sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinike keremekereye dadanan bozala başlı boz tüylü bir pis borsuksun? O da ona cevaben, sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinike keremekereye dadanan bozala başlı boz tüylü bir pis borsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinike keremekereye dadanan bozala başlı boz tüylü bir pis borsuğum demiş. Oh ne ya, ya bu çok zor bir şey ya. Yani ben bayağı bir çalıştıydım buna yıllar önce. Ne kadar önemli bir şey ya, ne kadar önemli. Hayatta olmazsa olmazımız yani. Bu ne kadar önemli bir şeye çalışmışız ya. Ama zor bir tekerleme tabii. Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program Erol Evgin ve Şevval Sam'la sürüyor. Bana deseler ki zaman tüneliyle nereye gitmek istersin? Geleceğe mi? Ya 2100, 2200 falan oraya mı, yoksa geçmişe mi deseler? Öyle bir şey gerçek olsa, öyle bir hayal gerçek olsa, ya da Aladdin'in sihirli lambasından bir cin çıksa, dile benden ne dilersen, nereye gitmek istiyorsun falan? Ben 1985 yılına gitmek isterim. 1985 yılından yeniden 85'ten 95, 2005, 2015, 2025, 40 yıl önceye gidip yeniden şu zekayla, ama şu anki zekamla yeniden hayatı yaşamak isterdim. Para pul hiçbir şey istemezdim sevgili dinleyicilerimiz. O zaman Erol Evgin geliyor. Ne diyor efendim? Diyor ki başkaydı, bir başkaydı o yıllar. Öyle değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Bir kere yaşayacağımız ömrümüzü heba etmeyelim. Her anın değerini bilin arkadaşlar. Zamanın kıymetini bilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin.

0: Bilemezsin.
1: Sevgili eşim, kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mimoza Oral yengemize de sevgilerimizi ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu'nda. Efendim, İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı, kaşarlı pide, aradığınız en güzel lezzetler en nezih noktada. Evet, Japon pazarı yanında iki katlı mekanımızla hizmetinizde olmaya devam ediyoruz. Hali o paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi de listemizde Ajda Pekkan var. Yıl 1977. Sizleri yine zaman tüneliyle yıllar öncesine götürüyoruz efendim.

Kafası programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda. İskender ve kebaba doyacaksınız efendim. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı, kaşarlı ve kuşbaşılı, aynı zamanda karışık pide çeşitlerini de Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu, Japon Pazarı yanında iki katlı mekanı ile hizmetinizde. 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz ve sırada Şenay var. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayat Bayram Olsa bu şarkı bir dönem TRT televizyonlarında ve radyolarında yasaklanmıştı. Yani öyle komik ki, tarihte öyle komik şeyler var ki, yani güler misin ağlar mısın, bu şarkıyı zamanında TRT yasaklamış. Şarkıyı gerekçe nedir? İnsanlar el ele tutuşsa. Ne olacak insanlar el ele tutuşsa? Yani ne olacak? Ya abi zihniyete bak ya. Ya gel de delirme ya. Gel de nasıl bir zihniyet yönetmiş bizi zamanında ya? Zamanında bundan 30 yıl önceden bahsediyorum. 40 yıl önceden. Yani 30-40 yıl öncelerde TRT sevgili arkadaşlar bu şarkıyı yasaklamış ya. Ya yasaklamış, yasaklar listesini almış. Şarkıyı bir dinleyin abi. Ne var bu şarkıda ya? Ya bu kadar garip bir şeyler olmuş zamanında ya. Bu nedir ya?

0: Yani sevgili arkadaşlar, evet, bu şarkıdan rahatsız olmuşlar zamanında sevgili arkadaşlar, düşünebiliyorsunuz değil mi? Efendim, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna sevgili arkadaşlar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. İnsan yaşadığı sürece hayatta öyle garip, öyle komik, öyle trajikomik olaylarla karşılaşıyor ki bazen kendi kendine soruyorsun, kendi kendine diyorsun ki güler misin, ağlar mısın?
1: Can feda bir tek dostuma.
0: Efendim, Köroğlu Kebap İskender ve Pide Salonu için hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda programımızı da nihayetlendiriyoruz ve şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her birinizi yürekten, gönülden seviyoruz. Efendim, bizde yapmacık olmaz. Beni tanıyanlar bilir. Ben de nettir her şey. Yapmacık değilim. Birini sevdiysem sevmişimdir. Sevmiyorsam sevmiyorumdur. Bu kadar nettir. O yüzden hepinizi ayrı ayrı tüm samimiyetimle seviyoruz. Şükranlarınızı gönderiyoruz hepinize ayrı ayrı. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor efendim. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele Çevik Kuvvet Trafik Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Artık ezberledik hepimiz değil mi efendim? Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta, bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.
1: Sen kimlerden öğrendin gülerken ağlatmayı? Sen kimlerden öğrendin

0: bıraktılar beni tek.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetimliği, 20 yaşında öksüzlüğü, 30 yaşında hayatı öğrendim. Aç kapıyı gardiyan.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni kürenip yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

uzaklarda. Evim barkımdın benim, en son çarkımdın benim.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

anılarım sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git.

Hep aynı hikaye. Hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sonsuz bir umut doldu içim.
1: Radyo General 98.7
0: düşündüm sonra.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim edin.

0: diyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 6767.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter. Yakarım. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başım, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Bekle. Cemre yürüsün toprağa. Güller uyansın. Papatyalar giysin gelinliğini. Sular bulsun yatağını. Söz varacak menziline. Ellerin ellerime konacak iki kelebek gibi. Ay dolunay olacak. Ve ben sana şiirler okuyacağım. Güneşe ve umuda dair.
1: Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığı adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541-361-0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
6: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
4: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yağdırdılar yağmur çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları, vurdum göğsüme, vurdum göğsüme.
1: Ben yalnızım bugün yine düşünceyle.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap,

0: Zetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Aşkının yalanları doğrularla çakışır. Banadır yaptıkların, sana da bu yakışır. Kaybetmişsin özünü, unutmuşsun sözünü. Gördüm, gördüm bu alemde gerçek yüzünü. Sana da bu yakışır, sana da bu yakışır. Sana da bu!

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Vario Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Vario Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

Sensin sen, gülsen, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hadi çok işim var.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Kontinental lastikleri bayi Aygün Otomotiv.

0: tanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekorevim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gitmişiz, haberimiz yok.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuksu Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aşkın kör noktasında durdu. Göremedi beni. Esne geçti.
1: Radyo General 98.7.
0: İşte o.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kitledim kalbimi,

0: katverdeki seni dünyalarca seviyorum ben.
1: Radyo General 98.7.
0: Sensiz ölecekmiş gibiyim sanki. Gel de canıma can katıver de ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222.

0: Alo sipariş 0372 253 18 0, 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530 5 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: bastım sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup bir
1: Radyo
0: özüm
1: General
0: olup kaldım.
1: 98.7.
0: Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan.

94.7 yanımda, kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana